0: Orada mı kalırsın?
1: Sponsor
0: sana. Demedi.
1: Abi bu da lan bana. Lan da sor. Lan da sor. Çöt kare. Çöt kare. Ege. Ege. Ege. Ege. Ege.
0: Kafama pırmızı sürüp.
1: Çöp. Lan da sor.
2: Thank you.